0: mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
1: Ne demiş, ne demiş?
0: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
2: Aa, özgürlük!
3: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: yüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız, dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elimizle...

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
3: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor ama kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız. Çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar.
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
4: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
4: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
4: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
4: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
4: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
4: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
4: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
4: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.

0: Örtü.
1: Vay baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
2: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
3: Anlaştık.
2: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
3: Tamam. Oldu mu baba?
2: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
3: Ön tekerler hazır.
1: Sıra bende.
3: İşte oldu.
2: Aferin size.
1: Aynı kaplumbağaya benzedi.
2: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
1: Tosbağa. Çok güzel oldu.
2: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
1: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
2: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
1: Tosbağa gidiyor.
3: Gel bakalım.
4: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aslında sen ısrar ettin. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Ya bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Makara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum.
2: Ay,

0: yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet Uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya.

0: Evet, terzi yamağı Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
1: Ha?
0: Hani? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 한 미니미씨. 이시대 미니미 기빔.
1: 하와다 족기잘. 어? 뭐라냐? 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle Tilki'de öğrenmeli.
2: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
2: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
3: Çal teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Vay be! Seyyar banyo!
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye! Ha? Dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam.

0: Peki, bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
1: Göremiyorum.
2: Ben görüyorum.
1: Ama ben hala göremiyorum.
2: Yo, gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
1: Öyle herkes görür.
2: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
2: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
1: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
3: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
3: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
3: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
3: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
2: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin.
2: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
2: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
3: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
3: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
2: Evet, ben de doktor oldum.
3: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
2: Nasıl yani?
3: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
3: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
4: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
3: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
3: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
2: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
3: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
3: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
2: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
3: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
2: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
3: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
3: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
2: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
3: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var!

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım. Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
2: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
3: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
4: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
3: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
5: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
3: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz anlayalım.
5: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes? Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza. Sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki. Biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet. Hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
5: Tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi.
2: Olsun. Üzülme İsmail.

daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama. Hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Esmaül Hüsna yarışması için son bir alıştırma daha yapıyoruz. Sonrası Allah kerim.
2: Aynen kardeşim.
3: Çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırız.
4: Tabii ki kazanacağız. Öğretmenimiz ne dedi?
5: Bu yarışmanın kaybedeni yok.
0: Soruyorum. Masaya ilk vuran cevap verir. Elmelik. Salih.
3: Bütün varlıkların sahibi.
0: Doğru. Devam ediyoruz. Es-Semi. Selim.
2: Her şeyi işiten.
4: Aynen kardeşim, çok doğru.
2: Evde yarışmaya çalışırken anneannem dedi ki, Rabbimiz gece karanlığında kara taşın üzerindeki kara karıncayı hem görür hem de ayak sesini işitirmiş.
5: Vay!
2: Ben de aynı böyle bir şaşkınlık yaşadım ama sonradan şaşırmama şaşırdım. Allah zaten her şeyin en mükemmelini yaratır.
3: Bu arada El-Basir ismi de her şeyi gören anlamına geliyor. Belirtmiş olayım.
0: Sağ ol Salih. Maşallah iyi çalıştığın belli oluyor. Ne sorayım, ne sorayım? Hah, tamam. El-Halik. Mustafa.
4: Her şeyin yaratıcısı demektir.
0: Çok doğru.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Hadi gitmiyor muyuz yarışmaya? Neden hala buradasınız abilerim? Geç kalacaksınız.
3: Kalmayız.
6: Kalırsınız.
3: Kalmayız.
0: İkindiden sonra diye konuştuk. Ali geç kalmayız.
4: Daha ikindiyi kılmadık anlayacağın.
6: O zaman kılın da gidelim.
3: İkindi vakti girmeden ikindi namazı kılamayız Ali'ciğim.
6: Vaktin girdiğini nereden anlayacağız peki?
0: Güneşten.
6: Güneş mi?
0: Evet, güneşin konumuna göre ikindi vaktinin geldiği anlaşılabilir.
2: Kısaca ikindi ezanı okununca diyelim de Ali'nin kafası karışmasın.
6: Benim zaten hep kafam karışıyor.
3: Neden?
6: Bu güneş akşamları nereye gidiyor anlamıyorum.
4: Batıyor işte.
0: Güneşi batarken görmüşsündür.
6: Yo, hiç görmedim.
7: O zaman görmenin vakti gelmiş.
5: Hocam.
7: Allah Halik ismiyle bizler için koskocaman bir güneş yaratmış. Ve Ali güneşin batışını hiç görmemiş. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.
6: Ne zaman gideriz hocam?
7: Yarına ne dersiniz?
5: Yaşasın!
2: Nasıl kazandık ama?
3: Allah'a şükür, acayip sevindim.
2: Rakiplerimiz çok güçlüydü.
3: Herkesin Esmaül Hüsna'yı ezberlemesine hem şaşırdım hem sevindim.
2: Öğretmen boşuna dememiş herkes kazanacak diye.
3: Ödüller de çok güzeldi.
2: Sık sık yarışmalıyız. Ben çok sevdim.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Geç kaldık sandım ama kalmamışız gibi görünüyor.
0: Ali gelmedi mi?
3: Gelmedi.
2: Namazdan sonra gideceğiz zaten, yetişir.
6: Çamur, gel oğlum. Akıllı oğlum benim, uyudun mu sen? Sen bunu mu merak ettin? Oynamak mı istiyorsun yoksa? Al bakalım, hemen bak, acelem var, gideceğim. Tamam, oynadın. Hadi geri ver bakalım. Geç kalıyorum çamur. Ama çamur.
8: Ali, ne yapıyorsun sen? Geziye gitmeyecek miydin?
6: Gidecektim ama çamur.
8: O ne?
6: Yolculuk oyuncağım. Sıkılmamak için hep yanıma alırım ama çamur vermiyor.
8: Çamur, ver bakayım onu. Hadi Ali, namaza yetişelim.
7: Siz eşyalarınızı toparlayın, ben de o sırada arabayı alıp geleyim.
5: Tamam hocam.
3: O ne Ali?
6: Yolculuk oyuncağım. Bayram Hoca ile birlikte ben de araba süreceğim.
2: Oyalanmak için güzel bir seçenek.
0: Ama daha iyisi.
8: Daha iyisi kitap okumak.
0: Ben söyleyecektim.

0: zaten. Hadi bakalım, yolculuk başlıyor.
1: Küçük şoför, biraz ara verip etrafına baksan hiç fena olmaz bence. Bak, dağlar ne kadar güzel.
2: İşte geldik.
1: Çok güzel bir yermiş hocam.
2: Hadi inelim, güzellikleri yakından görelim.
0: Burası çok güzelmiş, tam mangallık hocam.
2: Bu sefer mangal yok ama karnımızı güzelce doyurabileceğiz Ali.
0: Olsun hocam, sorun değil.
3: Hocam, bu güzel yere gönlümüzü doyurmaya geldik bence.
0: Vay!
2: Doğru söze ne denir Salih?
0: Maşallah diyorum kardeşime. Güneşin batışını görecektik ama biraz zor olacak gibi.
3: Neden?
0: Dağları görmüyor musun? Kocaman! Güneşi engelliyor. Olmasalar iyiydi.
2: Dağlar olmasa nasıl olurdu?
0: Manzara süper olurdu.
2: Mesela dağlar olmasa susuz kalabilirdik.
0: Su mu?
2: Evet, dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının su ihtiyacı dağlardan karşılanır çocuklar.
3: Yo!
2: Dağların doruklarında bembeyaz duran karlar sadece manzara için mi sanıyorsunuz?
1: Değildir muhtemelen.
2: Değil tabii. Allah bizler için doruklarda tertemiz karları depolar. Yazın şırıl şırıl akan dereler, güzelim pınarlar dağlardan gelen sularla beslenir.
3: Biz de pınarlardan gelen sularla.
0: Yani dağlar bizim için su biriktiriyor.
2: Aynen öyle. Peki sadece bu mu? Yer kabuğu şu an ayaklarımızın altında sabit bir şekilde savrulmadan duruyorsa yine dağlar sayesindedir çocuklar.
3: Vay!
0: Dağların yer altına doğru büyüyerek devam ettiğini okumuştum hocam.
2: Çok doğru Mustafa. Görünen kısım tıpkı buz dağlarının görünen kısmı gibi.
0: Böyle düşününce hocam dağlar da güneş kadar önemli.
2: Rabbimiz Halik ismiyle bizim için önemsiz ve gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır çocuklar.
0: Güneş olmasa karanlıkta kalırdık.
1: Toprak olmasa aç kalırdık.
0: İnekler olmasa sütsüz kalırdık.
2: Bakın.
0: Oo, çok güzel. Gerçekten batıyor.
3: Ya biz ne dedik?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Heh, işte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe?

Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan.

çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stant ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
7: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah. Yardım da istemedi.
7: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
8: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
9: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
7: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha

0: ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
1: İyilik için.
2: Hehehehe.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tan vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyza Nur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce...

0: görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
1: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
1: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
1: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
1: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
1: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
3: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar, bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
4: Porsuk muydu?
5: Hayır, porsuk tilkiyle dosttu.
4: O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
1: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
4: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijen ve kuş cıvıltıları.
1: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
5: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
4: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
5: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
1: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
4: Teşekkürler.
0: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
4: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: nadireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada o cam parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Abi.
1: Hı?
0: Ne yaptığını gördün mü?
1: Ha? Ne oldu ki?
0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Oh, kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de annede sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çabuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Hehe.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Git

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını delemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Abi.
1: Hã?
0: Hã? Bak.
1: Hã?
0: Teşekkür ederim.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Gago.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Oo, beyimiz ancak uyanabildi.
1: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
2: Ne yapıyorsun ki?
1: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
3: Ne?
1: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
4: Dayı unuttum.
1: Neyi?
5: Bir düşün bakalım.
1: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
4: Bir şey daha unuttun.
1: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
4: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahi vahvani vahim diyeceksin.
1: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
4: Elhamdülillah.
5: Aferin torunuma. Canım benim.
1: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
4: Nasıl olur dayı?
1: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
2: Yine başladı.
7: Neredeyken, neredeyken?
1: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
6: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
1: Neyse işte, Omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
5: Nereye oğlum?
1: Yumurta bulmaya. Size Omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.
5: Anneciğim.
1: Sen görürsün gene ne?
6: Zeki, ne oldu oğlum sana?
1: Neler olmadı ki baba? Dev gibi bir ejderhanın saldırısına uğradım ya. Kim bana yardım ederse ona ejderha omletimden vereceğim tabii.
2: Ejderhalar benim uzmanlık alanım dayı.
7: Ben de geliyorum. Merak ettim şu ejderhayı.
4: Ben de.
5: Gelin bakalım. Size de eğlence çıktı.
1: Selim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
7: Tamam dayı.
1: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
2: Sen ne yapacaksın dayıcığım?
1: Ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız.

0: Ne?
1: Durun.
0: Ne yine anlamadın? Plan çok basit.
1: Bu toy kuşu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
1: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: Boşver ya, biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
1: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of, tamam, tamam.
1: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
2: Aferin Zeynep, o kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma! O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
3: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
4: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
2: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
3: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: Canım annem yaşa.
1: Bana zavallı gelsin ister misin?
3: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
1: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
2: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
5: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
6: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
2: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
1: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
2: Tabii ki.
0: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
2: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
1: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
0: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum, yakala. Ama tut dedim ben sana, öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde, doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay! Oh, oh, oh, oh. Ay!
5: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
3: Yine ne oldu Zeki?
0: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
2: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
1: Yaşasın!
6: Nasıl yapacağız?
2: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
0: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
2: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
1: Çok lezzetli.
2: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
1: Hadi yiyecekleri dolduralım. Dede bak işte oldu.
2: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
6: Hadi dayı sen as istersen.
0: Ben asmasam olmaz mı?
5: Tamam tamam ben asarım.
0: Aslan eniştem.

0: bir şarkı.
1: Olmaz mı? Omletisten hayallerim, suya düştü heveslerim. Toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenecek.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet Garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama Garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nine. 4 bardak içtim.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nine.
2: Havva nineni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.

0: Usta, Hacer anne, Hacer anne, usta.
1: Destur garip, ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta, Havvanine'ye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
1: Dur garip, sakince anlat hele. Bir Havvanine de kim, neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. İki sokak ötede oturuyor.
2: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
1: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
2: Allah yolumuzu açık etsin.
1: Garip, sen evvela Havvanine'nin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
3: Tamam usta, tamam.
4: Yaşlılara...

0: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
1: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
2: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
3: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
2: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
3: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
4: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
3: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
4: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
3: Harika fikir.
4: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
3: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
0: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
4: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
0: Ama rahat edemez ki dedem.
3: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
4: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
3: Tamam.
0: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
4: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
0: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
4: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
3: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
4: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
3: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
4: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
3: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
4: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onarırım.
0: Ben de

0: güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
2: Senden de garip, senden de.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
2: En iyisi yardım almak.
3: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
4: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.

0: güzel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
1: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
2: Çocuklar, çocuklar! Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
0: Sana almıyoruz ki dayı.
2: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok, benim yok. Kim o, kim? Kim?
1: Başka dayımız yok çok şükür.
3: Anneme alıyoruz.
2: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
1: Hayır.
2: Anneler günü.
3: Hayır.
2: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
0: Hayır dayı.
3: Bu hiç saçma olmadı bak.
2: Kadir gecesi.
0: Hayır.
2: Niye o zaman?
1: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
2: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii
1: dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
2: O iş bende Zeynep'ciğim, yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
4: Ne diyorduk?
3: Kapı.
4: Yok, o değil.
2: Ondan önceki.
1: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
2: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
1: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
3: Tanıdık geldi bu çocuk.
2: Hayır.
3: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
1: Bu da tanıdık geldi.
2: Hayır.
0: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
2: Hayır.
1: Peki ne o zaman?
2: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
0: Ne yapar?
2: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
3: Allah annelerin yardımcısı olsun.
1: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
2: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
1: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
2: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
0: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
2: Hep mi, hep mi?
0: Evet.
2: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
0: Açılmaz.
2: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
3: Bekleyeceksin.
2: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
1: Hadi görelim şu icadı.
2: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcığım.
3: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
2: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı. Hı.

0: Maşallah, çok güzeller.
1: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika.
2: Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
1: Zeynepciğim, sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
0: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
1: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu. Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Ha? Neymiş?
1: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
3: Tabii.

0: Geldik tabii uykucular. Bakın sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
1: Aa, sonunda. Burası peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
0: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
1: Az önce söylediğin ilahiyle.
0: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet, benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat, babam Abdullah, omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum, ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine.

0: Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kâfi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet, gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne? Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde bu hurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre bu hurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Bu hurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.
0: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada bu hurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah Usta'yı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: amcalılar.
1: Özür dilerim.
0: Oh, önemli değil.
1: Üzülme, yardım ederim sana.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne yapacaksın bu çalılarla? Ağaç ev yapmak istiyordun hep. Onu mu yapacaksın yoksa? Yakmak için mi?
0: Daha neler, bu sıcakta mı?
1: Peki niçin topluyorsun?
0: Bizim için değil, hayvanlar için.
1: Ha? Hayvanlar mı? Hayvan yemez ki bunları akıllım.
0: Yemeleri için değil, buralarda yürürken ayaklarına takılmasın, onlara engel olmasın diye.
1: Aa, harika bir düşünce. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Sadece hayvanlar için değil, insanlar için de yapalım.
0: Ama bu bölgede pek insan yürümez ki.
1: Ama yolda yürürler ve yolda bir sürü taş var.
0: Doğru. Yoldaki taşları temizleyelim. Bugün ben de takılmıştım.
1: O taşı kenara koydun değil mi?
0: Yapmadım Asya. Hiç aklıma gelmedi.
1: Neyse, düşünememiş olabilirsin. Ama artık düşündük değil mi?
0: Evet. Hadi gidip temizleyelim.
1: Hadi gidelim.
0: Burada da bir taş var.
1: Neyi düşündük?
0: Hey Asya, bak bu benim takıldığım taş.
1: Hadi onu da kaldıralım.

0: Hayırdır çocuklar?
1: Yoldaki taşları topluyoruz Temel amca.
0: Neden? Taş mı lazım?
2: Hayır, insanlar takılıp düşmesin diye.
0: Ne güzel düşünmüşsünüz öyle. Yoksa bununla ilgili hadisi mi duydunuz?
1: Yok.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır demiştir.
1: Ben bu hadisi ilk kez duydum.
2: Ben de.
0: Artık öğrendiniz. Yani farkında olmadan peygamberimizin bir tavsiyesini yerine getirdiniz.
1: Evet, öyle oldu.
2: Ne güzel.
0: Ne duruyorsunuz? Ben de yardım edeyim öyleyse.
2: Süper.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün aynı.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak. Hı?

Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Aa, bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: Ne?
1: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
0: Evet.
1: Arif baba! Arif baba!
0: Ne?
1: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
0: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
1: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
1: Ayrı kotlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
1: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
1: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
1: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
1: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
1: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
1: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet çocukta.
1: Ha? Merak etme Tilki.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
1: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur.

0: Oluyorsun.
1: Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
2: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
2: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Avrum?
2: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
2: Yaşasın! Biraz utandım. Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
2: Peki madem. Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın.
2: Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
2: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
3: Dur!
2: Ne oldu?
4: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
2: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
4: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
2: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var?
2: Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
2: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
2: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yola hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü...

0: köpüğü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köpüğü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet, ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?
1: Annemden.
0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

Cerrahi renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Işınlanma cihazı.
1: Hangisini seçsem acaba? Hangisini? İşte bu. Köper! Köper! Duymuyor Köper!
2: Ne oldu Lilo? Müzik keyfi yapıyordum.
1: Sana çok güzel bir haberim var.
2: Neymiş? Hadi söyle.
1: Annem uyumadan önce bize hikaye okuyacak.
2: Hikaye mi? Hayır. Ben kitaplardan çok hoşlanmıyorum.
1: Ama çok eğlenceli. Hadi gelsene.
2: Hayır. Müzik dinleyip uyuyacağım.
1: Sen bilirsin Kıpır.
3: İncilerim, bugün sizler için hikaye okuyacağım.
4: Yaşasın! Kitaplara bayılırım.
2: Neden kitapları bu kadar eğlenceli bulduğunuzu anlamıyorum.
3: Kıpır, bir şey mi söyledin?
2: Öğretmenim, kitap okumak veya dinlemek neden bu kadar önemli ki? Daha eğlenceli oyunlar oynayabiliriz bence.
3: Çünkü kitaplar hayal gücümüzü geliştirir, bizi başka maceralara götürür.
5: Odamızın içindeyken bile kendimizi bazen buzullarda, bazen gizemli bir mağarada buluruz.
2: O nasıl oluyor ki?
3: Hayal ederek. Şimdi gözlerinizi kapatın ve beni dinleyin. Bir zamanlar çiftçilik yapan bir köpek balığı varmış. Hikayeyi dinlerken hayal kurun incilerim.
6: Bu tarlayı sürmem gerekiyor. Bu kadar işi nasıl bitireceğim?
3: Çiftçi köpek balığının yanına diğer köylü arkadaşları Pof ve Kıtır gelir.
2: Kıtır benim!
4: Pof da benim!
3: Pof ve Kıtır, arkadaşları çiftçi köpek balığına yardım etmeye karar verir.
6: Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tarlayı önce kazmamız gerekecek.
3: Pof ve Kıtır kazmayı toprağa vurur ama o da ne?
2: Ne? Ne? O ne ki? Okumaya devam eder misiniz öğretmenim?
3: Toprağın altından üzerinde kırmızı renkli düğmesi olan bir cihaz çıkar.
2: Bu düğme ne işe yarıyor acaba?
4: Dur Kıtır! Basma!
6: Ben de çok merak ettim ama.
5: Nereye gittiler?
3: Kıtır, Pof ve çiftçi balık bir anda kendilerini bir nehirde bulurlar.
2: Burası bir nehir!
6: İnanamıyorum! Nehirler tatlı sulardır ve biz tatlı sularda nasıl yüzebiliriz ki?
1: Sahi öğretmenim, tuzlu su balıkları nasıl oluyor da tatlı suda yüzebiliyor ki?
3: Masal

0: Doğa kitaplarında her şey mümkün olabilir.
1: Bu harika!
0: Kıtır, Pof ve Çiftçi Balık aniden bir ses duyar.
1: İmdat! İmdat! İmdat!
2: Burada birileri var.
1: Yardım istiyorlar.
3: Bataklık!
1: Yardım edin!
3: İşte oldu.
1: Kollama!
2: Teşekkürler.
4: Asıl biz teşekkür ederiz. Sizler birer kahramansınız.
1: Nehirde geziyorduk. Birden bataklığa saplandık. İyi ki geldiniz.
3: Ama artık dönmemiz gerek.
4: Durun. Bu akşam nehrimizde eğlence var. Sizler de katılın.
3: Neden olmasın?
0: O günden sonra Kıtır, Çiftçi ve Pof deniz deniz, okyanus okyanus, nehir nehir gezdiler. Diğer balıkların kahramanı oldular.
1: Sonra nereye gittiler öğretmenim?
0: O ikinci kitabın hikayesi.
1: Bu akşam annemden ikinci kitabı okumasını isteyeceğim.
0: Gördün mü Kıpır? Kitaplar bizi diyar diyar gezdirir. Nerede olursak olalım, kitabın kapağını açtığımızda macera dolu bir dünyaya adım atarız.
1: Artık kitapları çok seviyorum.

0: Kuzeytireni.
1: Kuzey Deniz Ekspresi için hazır mısınız incilerim?
2: Çok çok hazırız. Uzunca bir tren yolculuğu. Çuf çuf. Çuf çuf çuf çuf.
3: Oha!
4: Ha? Geldim, geldim, yetiştim.
1: Hoş geldin yengeç. Biz de seni bekliyorduk. Trenin kalkmasına tam bir saat var.
4: Yetişiriz, yetişiriz. Daha önce Kuzey Denizi gezisine katılmıştım yavru balıklar. O zamanlar çok gençtim tabii.
1: Hı? Aa, olamaz. Bilet almayı unuttuk.
4: Biz hallederiz öğretmen hanım. Siz devam edin. Kıpır ve Puk, siz de bana eşlik eder misiniz?
5: Elbette.
6: Sıra sıra vagonlar.
2: Yengeç, Kıpır ve Puk hala gelmedi.
1: Trenin kalkmasına yarım saat var. Yetişirler.

0: Tren biletlerimizi aldık.
1: Aa, akıntı mı geliyor?
2: Evet, sakın tutun.
0: O da yine. Acaba da ki?
1: Çünkü ben hava yastığı oldum. Yengeç, yengeç.
0: İşte kuma batmış.
2: Nereye düştük böyle?
0: Kuzey Denizi trenine yetişemeyeceğiz.
2: Sakin olun yavru balıklar. Burada eski bir rehber bulunuyor.
1: Hani nerede?
0: Puf! Yengeç kendinden bahsediyor.
2: Evet, ben eskiden rehberdim. Yönleri iyi bilirim.
1: Yönler derken?
2: Yönleri yolumuzu bulmak için kullanırız. Kuzey, güney, doğu ve batı.
1: Aa, trenimiz kuzeye doğru gidecekti.
2: İşte anahtar kelime.

0: kuzey yönünü bulursak gideceğimiz yolu bulmuş oluruz.
1: Ama nasıl?
0: Yosunlar. Ağaçların dibindeki yosunlar genelde kuzeyi gösterir.
1: O zaman şu taraftan.

0: vardı. Yosunların yönünü göremiyoruz.
1: Güneş batıdan batar gider, doğudan çıkar gelir. Bakın.
0: Aa, ta buradan ayı ve yıldızları görüyorum.
2: Ben de bakayım. Aa, şu yıldız ne kadar da parlak.
1: Çünkü o kuzey yıldızı.
0: Adı kuzey yıldızıysa kuzey yönünü gösteriyor olmalı.
1: Haklısın Zeki Balık. Bu taraftan gidiyoruz.
3: Yolculuk nereye? Tren gidiyor kuzeye. Seninle gidelim güneye. Haydi haydi gel benimle.
0: Güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Kuzey yıldızına bak.

0: Tren'e giriş biletlerinizi hazırlayın incilerim. Galiba yengeç, kıpır ve puf yetişemeyecek.
1: Süper! Yengeç ve puf!
0: Hadi daha hızlı yüzün.
2: Hadi az kaldı, yüzün!
3: Çok şükür yetiştik.
2: Aa, biletler! Biletler!
1: Benimki de yok.
4: İşte biletler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadı ise tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu.

yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

Tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar

0: pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be.
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya. Aslında.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerine herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun,

0: Karagöz. Görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Allah senden razı olsun kara gözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
2: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.

0: Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Ya adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.

Elleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: 야이! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 유물터는 허세 보르다! 야이! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막! 막!
1: 막! 아시즌 인내미 마탄다시들! 엔 güzel 유물터는 유카리 유물터는들!
0: 니에 이미쇼?
1: 막심디! 유물터는 이 케제스네.
0: 유.
1: 베키 유카리 유물터는 이 케제스네. 어다유. 데메키 네이미시 엔 güzel 유물터는 유카리 유물터는은미.
0: 네 알아카스 바라 아카다심. 투르케 데르신데 미즈.
2: 응? 샤반 암자. 비 데르딘 미 var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.

0: Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
1: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
3: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
4: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
5: Yumurcalı!
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
3: Şaban amca Halil'e gitti Banu teyze. Ben Burak.
6: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
3: Elma var ama gelmene gerek yok.
6: O ne demek?
3: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
6: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
3: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
7: Hemen tartıyorum.
8: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
3: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
3: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
6: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
3: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
4: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
8: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
9: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
10: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
3: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
3: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
1: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
9: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
9: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
1: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
9: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
1: Ne?
9: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
3: Ay, dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
9: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
8: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
3: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
3: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
9: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
9: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder sen de ürünleri tart.
8: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
7: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Ha. Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan, oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür, oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet, çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır, ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
0: Tamam.
4: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi.
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya, benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen. Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet, tavşan. Bildiniz.
0: Ha? Hı? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay, güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım, haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah, bilmez miyim, halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?

0: Tabii ki. Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
1: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
0: Eline sağlık canım.
1: Ne demek? Lafı bile olmaz.
0: İşte size telefon.
2: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
1: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
2: Gerçekten çalışıyor mu?
0: Tabii ki. Deneyin de görün.
2: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
2: Zil sesi çıkarabilirim.
1: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
2: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
0: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
0: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
0: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
1: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
0: Yok ama ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
1: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
1: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
1: O da...
3: Peki kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
0: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
0: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
0: Adem koşma.
1: Gitti bile.
0: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
1: İnşallah abla, inşallah.
2: Alo.
4: Merhaba kardeşim bey.
2: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
4: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
2: Ha, anladım.
4: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
2: Efendim?
4: Telefonu beğendin mi?
2: Alo. Sesin gelmiyor. Çat.
4: Alo.
2: Efendim, ses gitti yine.
4: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
2: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
2: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
4: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
4: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
2: Çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
2: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
2: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
2: Ben de çekeyim, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
4: Çektim, yaşasın, ben çektim.
3: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
2: Biraz daha çekebilir miyim?
4: Ben de.
3: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
2: Tamam. Sıra bende. Koş.
3: Sakin olun evladım. Koşmayın.
4: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
2: Acele et.
4: Tamam. Sakin olmalıyız. Yoksa kötü çıkabilir.
2: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
1: Hadi bir de bizi çekin.
2: Öz çekim yapayım mı?
3: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma?
2: Hı?
3: Aç.

0: yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

Huh?

0: Huh?
1: Ha
2: ha!
0: Hey!
1: Şeker. Kasap. Çok.
0: Ha? İtiraz. Çok.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: 오이 오이 şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: He, ne demezsin?
1: Kestik.
2: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimiz...

0: Sen emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
0: Evet. Sanırım zarar görmüş.
2: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
0: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
2: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet, nereden başlıyoruz?
2: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
0: Tamam, teleskop.
1: Evet, kurye.
0: Evet, kurye derken?
1: Hadi yani.
0: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
0: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
0: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
0: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni, Koriye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Koriye.
1: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
2: Evet, benim sevgili.
1: Tilki.
2: Tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

Diyanet Çocuk'ta.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Hmm, telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaş'ın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
5: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
5: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
5: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?

0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
1: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
2: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
3: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
1: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem. Hey çocuklar. Kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
4: Şşt, Mert abi. Göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
1: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Oo, başladı. Taş yağıyor.
1: Hayır, çocuklar durun sadece.
4: hani başka taş yağmıyor?
1: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
4: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
1: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
4: Hey!
1: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda.
5: Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
2: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
1: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
4: Çok eğlenceli.
1: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
6: Tamam, anladım.
2: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
1: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
4: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salondayı patlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün...

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? He? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi, ayakmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse. Şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse, 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

dünyadaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım?

0: Yıldırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu.
1: Gelin.
0: Kuş musu? Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugün

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum.
2: Hı hı.
1: Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Ha, gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
2: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topluyor.

0: yapmadım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın. Ben bakarım.
3: Ne çabuk hazırlandın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
6: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
5: Evet Muhtar Bey.
6: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
5: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
7: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
5: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti ve bugün günlerden pazar.
1: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
0: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
1: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
0: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
1: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
0: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
1: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
0: Oho, hem de iki kere.
1: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
0: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
1: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
0: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
0: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
0: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
0: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
0: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
0: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
0: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
1: Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
0: Bu ses. Kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
1: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
0: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta bu bu bu na na na na o ko ko kudunum mu?
1: Ya
0: yarın sınav var.
1: Biliyorum.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: E hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: Elbette çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz, sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caraca, Jan! Andiamo, eh? Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu, bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek...

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim.

0: hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah Karaka canım ah! Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin!
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin! Teslim oluyorum! Yeter mahvoldum yeter!
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Karaka canım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
0: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
0: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.

0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
1: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara?

Kara. Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır Keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama Keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin Keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim. Selam gençlik.
0: Aleykümselam.
3: Hayırdır? Neden toplantınız bakayım?
2: İşte bunu açıklayacak adam geliyor.
0: Selamın aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
2: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de.
5: Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
2: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
3: Anlatsana.
2: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
3: Olamaz. Gerçekten mi?
2: Maalesef.
3: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
2: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
3: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
4: Aynen.

0: herkes görev yerinde olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: tutuyorduk.
1: Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
2: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
0: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
2: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
1: Ya Selim.
2: Efendim kardeşim.
1: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
2: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
1: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
3: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
1: Hiç olmadı Cemile. Kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
0: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
1: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
2: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
1: Yine ne oldu ki?
2: Sonra konuşalım kardeşim.
1: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
4: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
5: Rüzgar!
4: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
1: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
4: Olmaz mı? En çok...

0: rüzgarın işi vardır hem de. E işi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
3: Kuma mı?
0: Evet, hem de çöldeki kuma.
2: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
0: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
2: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
0: Sahra çölünden.
2: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
0: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
1: Rüzgar!
0: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
2: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
0: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
2: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
0: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
2: İlimde galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
0: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
3: Benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
0: O zaman buyurun bakalım.
2: Muşmula.
4: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
2: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
2: Bilin bakalım bu ne?
4: Ne?
2: Bu bir deyim. Ama size demeyeyim.
4: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
2: Muşmula suratlı.
0: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
2: Hepsi onun adı o zaman.
0: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
1: Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye, pilav,
3: cacık, kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
3: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
4: Herkese selam.
5: Aleykümselam.
4: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
4: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
4: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
4: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar isimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
4: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
6: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
5: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi.

0: oluyor çocuklar?
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
2: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
3: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
4: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
5: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
6: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
7: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
8: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
9: Tek bir eksik var.
8: Okul mu?
9: Ayran.
2: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
10: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
11: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
8: Ne oluyor bunları?
11: Bana gülüyorlar.
8: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
11: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
8: Neyse, konuştun mu babanla?
11: Evet, bugün haber gelir inşallah.
8: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneği.

sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca

0: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
2: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
0: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: arkadaşım Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olan.

0: 棒。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam, ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi?

0: sana bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben yemeği bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
0: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!
0: Anit, dur!

0: Bugün bir daha koşmayacaktın Anet. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın.

0: Aha. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğiniz

0: söylemiştin?
1: Öyle mi demiştim?
0: Evet.
1: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
3: Aleyküm selam baba.
1: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da Lemi'yi sürdü.
2: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
3: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Dergâh dede, sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dede. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey, çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. Dede de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede.

0: Şey, Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kuzum.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede, biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
0: Doğru ya, saydın. Muz da alacaktık.
1: Evet, alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Ha, peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Miçoluk'tan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: bulduk Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye

0: gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
1: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
1: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
1: Onun adı da Nurcan olsun be Agah dede.
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
1: Cancan, Mercan, Nurcan.
3: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
2: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
2: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
1: Çiftçiydi Seba abla.
2: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
1: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
2: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
1: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
3: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
2: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Večer!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
1: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대.
1: 약할러던 아마 예맥 전화 받는 딜레 잘 전화 받니 약할러던.
2: 아빠, 산지 부세팟 이제 알리작 마.
1: 인샬라. �akın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağ da onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
3: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
4: Ay! Çocuklar, ne haber?
5: Dayı!
4: İmdat! Abla! Esir alandan imdat! Yardım edin!
6: Zeki, ne yaptın yine?
4: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
3: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
4: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
1: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
4: Tabii.
3: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
4: Ne denirmiş?
3: Ne denir anne?
1: Buna parazit yaşam denir oğlum.
4: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
1: Yani başkasının sırtından geçinmek, ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
4: Al işte, doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
7: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
8: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
1: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
9: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.

0: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
1: Tabii.
0: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu Sincap Efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstü.

0: yağlar. Ay.
1: Al oğlum, iyi gelir.
2: Sağ ol anne.
3: Oh, ay.
2: He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın. Sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm.

0: Üzüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hagu. Eyvah. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Oko. Oko.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ay, ah boncuk, gitsene diğer tavukların yanına, oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim, sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.

0: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
0: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
2: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece...

0: Aman, pardon yani.
1: Herkes yerine olsun. Hazır.
0: Hmm. Tüh.
2: Hey, yaşasın. Kurtardım.
1: Ha? Ne oldu? Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart. Oo!
3: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
4: Estağfurullah nene, buyur.
3: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
4: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
3: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
4: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
3: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
4: Bilmem ki.
3: Bir deneyeyim şansımı.
4: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
2: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
0: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
5: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz.
6: Aman, gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın.
5: Ay. Tüh, hay Allah. Ebe boncuk, ebe boncuk. Ay, nineyi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay, sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Ay, yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu. Tüh.
3: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: (gülüyor) 92-92. Sıra Bidin Yılmaz'da.
0: Hay Allah.
2: Olamaz.
0: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
2: Aa,

0: olmadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali. Herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümle.

0: bizden. Sefa! Sefa!
1: Buyur beyim.
0: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
1: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
0: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
1: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
0: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
1: Nedir ki bu kesenin değeri?
0: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan, bu kese bize emanettir.
1: Anladım beyim.
0: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler, evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık beyim.
2: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
3: Haklısınız doktor hanım.
2: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
0: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: garip. Senin ırkan boya olmuş, farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Aa bakın, havaninenin ışığı yanıyor.
4: Anne uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: dediğinizi. Yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: He? Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
0: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bak Hacer anne! Aynısı, aynısı!
2: Evet garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay.
0: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle. Bilemedik.
0: Uluslararası...

0: odası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
2: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
2: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
2: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
2: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
4: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
4: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
4: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok. Harika fikir. Maşallah. Senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
2: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
1: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
2: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
5: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
2: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
5: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
2: Yok dayı. Bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma. Gıdıklanıyor mu?
0: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
6: İyi çalışıyormuş.
4: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak?
5: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
4: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
4: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
4: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
4: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
4: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
4: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
4: Tüy saat.
0: Olmaz.

0: Sulu saat?
1: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Aa, susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
3: Çocuklar, yardım edin. Yakalayın canı.
1: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
0: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Süleyman'a. Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça. Evet, salça.

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum. Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmiştim.

0: Haklısın, temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya. Ha? Ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Hı? Biraz azalmış ama geçmemiş. Hı?
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Şey, her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Hmm. Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş. Hı?
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi, yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın!
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim. Ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika. Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
1: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
1: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
1: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
1: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.

0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Hadi herkes namaza. Allahu Ekber.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hay Allah. Sıkışmış kapı. Menteşesini değiştirmek lazım.
1: Vay dede. Buraya girmeyeli çok oldu. Yeni malzemeler gelmiş.
0: Benim emektar otomobilim motoru. Üstünde bir deney yapıyorum da.
1: Nasıl bir deney?
0: Yakıt tüketimini azaltacak bir yöntem geliştirmeye çalışıyorum.
1: Ya Allah işini rast getirsin dedem. Ne kadar az yakıt tüketirsek o kadar iyi.
0: Öyle. Biz bu dünyadan alacağımızı aldık. Gücümüz yettiğince de vermeye gayret ediyoruz. Çelebi'de cimcimeye güzel bir dünya bırakmak lazım. Öyle değil mi?
1: Dünya zaten çok güzel dede. Ve ben de bütün güzelliklerini görmek istiyorum.
0: Göreceksin evlat. Ve sen de başkalarına göstereceksin. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik.
1: Gezgin Çelebi.
2: Evet.
0: Şu aküyü bulamazsak su deposunun bakım işi uzayacak.
1: Ben şimdi bulurum.
2: Akü nasıl bir şeydi?
0: Al bak evladım. Bizimki şu modelden olacak.

0: dede. Aa, ne güzel. Bu nedir?
1: O soba bana aile yadigarı.
0: Soba mı bu? Sanat eseri gibi.
1: Öyle. Eskiden herhangi bir nesnenin işe yaraması kadar güzel olması da icap ederdi.
0: Şimdilerde kalmadı bu zarafet dede.
1: İlahi çocuk. Ama hala iyi ustalar var evlat. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Hı hı. Sana yaptırdığımız çalışma masası da sanat eseri sayılır.
0: Hakkın var dede. Çalışma masam o kadar güzel ki güzelliğini seyret alıyorum. Ödevlerim gecikiyor.
1: Hadi oradan. İşte buldum.
0: Yardım edeyim dedem.
1: Hay Allah. Gel, kapı şimdilik burada yatsın. Su deposunun işi bitince kapının menteşesini de tamir ederiz.
0: Tamam dede.
1: Eyvah. Cimcime ambarın kapısını açık görmesin.
0: Merak etme dede. Cemre dün gece uyuyamamış. Ne kadar ısrar ettiysem de kalkmadı.
1: Öyle mi? Neden uyuyamamış ki cimcime?
0: Bebeği uyutmamış. Bütün gece yok yemek istemiş, yok boya yapalım demiş, yok evcilik oynayalım demiş.
1: Dur evlat, güldürme. Taşıyamıyorum karnımı tutmaktan.
0: Gel sallayayım seni bahçede dedim. Ben rüyamda sallanabiliyorum. Gerek yok dede.
1: Dur güldürme yahu.
2: Senin yüzünden uykusuz kaldım yavrucuğum. Bugün sana oyun yok. Ağlamakla her istediğini elde edemezsin. Ben denedim. Olmuyor öyle bir şey. Ambar kapısı. Sen de mi uykusuz kaldın yoksa? Neden orada yatıyorsun ama? Sen olmazsan ambarın kapısı açık. Ambarın kapısı açık. Burası bir masal diyarı olmalı. Hay Allah. Dedemle abim bana sürpriz yapmak istediler galiba. Buraya girmeyi çok istiyordum. Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda mıyım yoksa? Ya. Rüyanın tadını çıkar. Bebek evi.
1: Şu ambarın kapısını da hallettik mi? Bir seyahati hak ettik demektir.
0: O iş kolay dede. Cemre uyuyor çok şükür. Ambarı da halleder, yollara düşeriz.
2: Uyanmış mı benim güzelim? Ah yavrum, ben seninle ne yapacağım? Bu üstünün başının hali ne? Vay başıma gelenler!
0: Cemre ambarı görseydi kesin onu da bebek evine çevirirdi dede.
2: Ah abi, ambarı neden bebek evine çevireyim ki? Burada zaten bir bebek evi var.
0: Bebek evi mi? Vay başıma gelenler!
2: Senin başına gelmedi ki anne.
1: Kaç, kaç, kaç.
2: Bütün kirler benim başıma geldi.
0: Sobanın kiri nasıl olur da öyle boyar ki dede? Aklım almıyor.
1: O boya değil evladım. İs mürekkebi.
0: İs mürekkebi mi?
1: Evet. Hat sanatında kullanılan ve isten yani dumandan elde edilen mürekkeptir.
0: Peki is neyden elde ediliyor?
1: İlahi çocuk. İsi bezir yağı, neft yağı, zeytinyağı, çırağı, gaz yağının ya da sobada olduğu gibi odunun yakılmasıyla elde etmek mümkündür.
0: Vay, çok ilginç.
1: Asıl ilginç olan ne biliyor musun? Bir cami düşün. Mimarı onu öyle bir tasarlar ki kandillerden çıkan duman hava akımlarıyla o caminin bir yerinde toplanır ve mürekkep olarak depolanır.
0: Mimar Sinan! Rota belirlendi.

0: İşte bu ya, muhteşem Süleymaniye Camii.
1: Muhteşem Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Etraftaki yapılar da camiyle yapılmış değil mi dede?
1: Evet evlat, burası muazzam büyüklükte bir...
0: külliye.
1: Güzel. Süleymaniye Külliyesi'nin içinde tıp fakültesi de dahil bir medrese...
0: yani üniversite.
1: Hastane, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlar bulunmaktadır. Mimar Sinan ayrıca külliyedeki tabulhanenin yani düşkünler evinin altına da bir sarnıç yaptırmış ve yağmur sularının orada depolanmasını sağlamıştır.
0: Mimar Sinan her şeyi düşünmüş dede.
1: Öyle.
0: Neden dört minaresi var peki?
1: Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olduğu için. Ayrıca minarelerdeki toplam 10 şerefe de 10. padişah olmasını temsil ediyor.
0: Mantıklı. Uf, kubbeye bak.
1: O kubbe aynı zamanda sesi tutma işlevi görüyor, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Burası çok büyük bir cami. İmamlar ve müezzinler yüzlerce kişilik cemaate nasıl seslerini duyuracaklar? Koca Sinan bunu da düşünmüş.
0: Çok güzel.
1: Kubbenin tasarımı sayesinde ses uzun süre havada asılı kalıyor. Yani kubbe adeta hoparlör vazifesi görüyor.
0: Harika! Çok güzel.
1: Merak ediyor musun?
0: Neyi?
1: Mürekkep odasını.
0: Elbette. Gerçekten de mürekkep. Bu nasıl olabilir dede?
1: Burası is odası. Eski zamanlarda camiler mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu oda yanan mum ve kandillerin isini toplayıp mürekkebe dönüştüren ve tamamen doğal havalandırma ile çalışan bir baca sistemiydi. Bu camide 4000'den fazla kandil kullanıldığı rivayet edilir.
0: Onlardan yayılacak isle caminin her tarafı kirlenmez mi dede?
1: İşte bu havalandırma sistemiyle hem mabedin kirlenmesi önleniyordu... hem de elde edilen mürekkep bilinen en kıymetli türdendi.
0: Neden kıymetli?
1: Bu mürekkep o kadar güçlü ki yazıldığı kağıt durdukça duruyor, asla silinmiyor.
0: Ya.
1: Tabii. Hatta bu dayanıklılığı sebebiyle resmi evrakta, padişah fermanlarında bu mürekkep kullanılırdı.
0: Ya dede, nasıl da her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.
1: Aynen öyle.
0: Ne kadar büyük dede. Tam Kanuni Sultan Süleyman'a ve Mimar Sinan'a yakışan bir cami. Onlar kadar büyük.
1: Hakkın var evlat. Bu cami Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminin mimarideki imzası gibi.
0: Sanki hiç silinmeyecek gibi. Çok güçlü bir imza.
1: Ne güzel söyledin evlat. Bugüne kadar silinmemiş, bundan sonra da silinmez Allah'ın izniyle.
0: Silinmemiş derken?
1: Biliyorsun depremlerde bütün yapıların yıkılma veya hasar alma riski vardır. Süleymaniye Camii bugüne kadar 100'den fazla deprem gördüğü halde yapıda tek bir çatlak bile oluşmamış.
0: Gerçekten mi? İnanılmaz. O zaman biz de bir duayla bu imzanın üstünden geçelim dede. Dünya döndükçe dursun bu kubbe.
1: Hay yaşa. Amin.
0: Amin.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptığın.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum kesin nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

0: Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?
1: Ciii!

0: aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih! Tesbih!
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline.
2: Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş.
0: Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik!
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyunun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Ha, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam dokuz adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzenlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de

0: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
1: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
2: Ha? Hı? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
1: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
2: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
1: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
2: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
2: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Orada değil galiba. Heh, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas!
1: Basamıyorum!
0: Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı babayla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı babadan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün evinden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii.
2: Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehri bardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Hah? Dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be.

0: Ha? Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
4: Evet Emin, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
4: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
4: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
4: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
4: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
4: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
4: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Amin. Cümlemizden.
0: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim, beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri, benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir Ödemi'ne yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

Devlete Diyanet Çocuk'ta.

Yukarıya, aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi?

Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. İşte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar.

Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşım.

0: Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildir. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak, acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Ha, şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: リリンク中。
1: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
2: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
4: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti. Hatırlayın, senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
5: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
5: Şöyle dedi. Şöyle.
1: Söylesene Güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın Güçlü dedim.
5: Evet, iyi ki varsın Güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
6: Demek öyle İncim.
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
6: Hayırlı sabahlar İncilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
1: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
6: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
6: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi Güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
5: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
6: Tamam Güçlü, sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
6: Sıra sende.
1: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
5: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
6: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
1: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedim mi? Ben.
5: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
2: Hayır, benim.
3: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
4: Ama ben kendimi gördüm.
6: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
0: Evet.
6: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum İncilerim.
0: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
4: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
6: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
5: Nasıl yani?
6: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün

0: Sizler birer sevgi dedektifi olun.
1: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
0: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
2: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
3: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
4: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
3: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
5: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Elbette.
1: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
6: Sütlaç, neyin var?
7: Biraz canım sıkkın Lila.
6: Anlatmak istersen seni dinlerim.
7: Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
6: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
7: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
1: İşte bu. Poz verin arkadaşlar. Bu da ne? Şahane bir şey.
2: Yeni arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
1: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
2: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de dedemelisin.
1: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
6: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
1: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
2: Tamam.
5: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
8: Sevgiyi paylaşmak besler.
2: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
1: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın Sütlaç'a destek olduğu gibi.
0: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: 今天一吧。
1: 哦，쑤 쑤 알림비 자네 öğretmenim öğretmenim. Ben süt alacağım.
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim.
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
4: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.

0: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
2: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
3: Çikolatalı pasta mı o?
4: Hayır. Sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım.
1: Ve çamurdan bir kale.
0: Çok güzel olmuş dostum.
3: Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin. Ben sizi korurum.
5: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah. Daha yeni duş almıştım.
4: Bu bir çamur yengeci.
2: Hayır. Canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
5: Benim yavru balıklarım benim. Çamur havuzuna düştüm.
6: Geçmiş olsun yengeç.
0: Bu macera beni acıktırdı.
2: Hadi o zaman incilerim. Atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
3: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
2: Hayır Kıpır. Yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
2: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
5: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
5: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
2: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
3: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
4: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
2: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
5: Hadi o zaman yüzgeçlerimizi.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: lanet çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bera Bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
2: Dişim ağrıyor.
1: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya

0: çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
1: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir "Ah!" etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
2: "Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor!"
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu en büyük hedef olur bana.

0: kaygıdan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha? Ah, kafam.
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de annede sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol. Heh.

Yanımda yatmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: He. İşte buldum sizi. He.
1: İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı.
0: Nereden biliyorsun? teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

kulağım hala acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. He? Olmaz Lemi. Şimdi sırası değil. Ne? Dur.

0: Olmadığını it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim anne. Akşam olacak.
1: İffa!

0: Abi.
1: Hı?
0: He? Bak.
1: Hı?
0: Teşekkür ederim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle...

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasında görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?

0: duvarın arkasında ne var?
1: Hmm. Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya.
2: Şimdi söyle bakalım.
1: Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız? Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
2: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
1: Ne yapacağız?
2: Bir de sen mi çıkıp denesen?
1: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
2: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
1: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
2: Ay. Oo. Ay.
1: Neyse üzülme. Aklımda bir fikir var.
0: Yetişti mi?
2: Hayır. Ama çok az kaldı.
1: Hadi ya. Ne yapacağız?
2: Beygir'e söyle titremesin.
1: Beygir titreme.
2: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecekmişsin.
2: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
2: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
2: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
2: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
2: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
2: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara.
3: Harika fikir.
2: Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
2: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
2: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık. Yani üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz. Bulur bulmaz. Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
2: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
2: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
2: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
1: Aferin Karagöz.
2: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
1: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
2: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
1: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
2: Of. Ne bileyim ben.
1: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
2: Ne yapacağız?
1: Buldum. Merdiven yapacağız.
2: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
1: Neden yetişemedik?
2: Neden yetişemedik?
1: Sen söyle.
2: Boyun kısa olduğu için mi?
1: Hayır.
2: O zaman kolum kısa olduğu için.
1: O da değil.
2: O zaman.
1: O zaman.
2: Demek ki neymiş?
1: Neymiş?
2: Ayağım kısaymış.
1: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
2: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
1: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
2: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
1: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
2: Yemez, ikna edersin sen beni.
1: Aman gözüm, sensiz olmaz.
2: Yok, hiç boşuna ikna etmeye çalışma Hacivat. Bu sefer kararım kesin.
1: İyi de odunu en...

0: Kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim

0: Demek bir de gaza gelse? Daha bitmedi mi kara gözüm?
1: Bitmedi acaba? Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun kara göz. Sen ağacı kestikten sonra ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Sen.
0: Hah? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler acı cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacivat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Ay, yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim. O yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
2: Evet mi hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Hey!
0: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacivat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama size hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstünde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam. Hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar. Bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya. Gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
6: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.

0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte. Hı.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
2: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
3: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
2: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa üç oyuncu koyalım. Böylece iki oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
6: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
1: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
3: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
7: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
8: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
7: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
8: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
7: Peki nedir bu büyük taktik?
8: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
7: Zaten öyle olmuyor mu?
8: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
7: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı! Bu çok tehlikeli!

0: oyunculardan biri yaralanabilir.
1: Aa, hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
0: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
2: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
3: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
2: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
4: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
1: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
3: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
4: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. O dönü! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
4: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
1: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
1: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
1: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
1: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey, Eren! Hadi uyanma vakti. Eren, uykucu.
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi, yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
4: Yemem.
1: Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
5: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem.

0: Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
2: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet, Allah'a teşekkür etmek demek. Öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
2: Aferin sana.
0: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
0: Hadi o zaman başlayalım.
2: Boyalar hazır.
0: Üç deyince aynı anda. 1, 2, 3.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey... Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da.
5: Tada.
0: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah.
7: Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Ah, haklısın dostum.
4: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.
5: Tamam, geliyorum.

0: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
1: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin nine?
4: Ah, dam akıyor evladım.
5: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
5: Evet, kiremitler düşmüştü.
6: Üzül yerine.
4: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
4: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
8: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
4: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
5: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
4: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
10: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
6: Kaçırım.
5: Olamaz.
9: Yakalandın.
3: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
7: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
8: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
8: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
7: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
8: Dur bir. Beni de bekle. Oh.
0: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
2: Oy. Vuruldum.
5: Sıra bende. Sıra bende. Top nerede?
9: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
5: Iskaladın mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köskös'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum. Ha?
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. (Gülüyor)

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

Hayda! Hayda! Hayda!

0: Para?
1: Hatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Bekle.
4: Semin.
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Pilav.
3: Güle güle.
1: Para.
3: Para. Yok.
1: Para.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 미니미씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: 하와다 족기젤. 어? 문안네. 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
1: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
1: Ben bu programı sunamayacağım.
2: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
3: Sağ ol teleskop.

0: Ay. ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
0: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye.
2: Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci?

0: Sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
1: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
2: Geçtiğin belli.
1: Sanki sen geçtin.

0: ki bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
1: Göremiyorum.
2: Ben görüyorum.
1: Ama ben hala göremiyorum.
2: Yoo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
1: Öyle herkes görür.
2: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
2: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
1: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
1: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
1: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
2: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
1: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
2: Bilmiyorum.
1: Haberci?
3: Bilmiyorum.
1: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
3: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız daha içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
1: Tabii ki yetkililere haber verecek.
3: Ha, o kolay.
1: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
3: O iş bende. Heyo!
1: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

Talip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil. Ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse, içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
0: Harikasın Tuba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
0: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
0: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
0: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
0: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
0: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
0: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
1: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
0: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
1: Aynen öyle şefim.
0: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
0: Aa, patatesler hala çok sıcak.
1: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
0: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
0: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
1: Sırada kaşar peyniri var.
0: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
1: Tamam. Evet.
0: Eşit koydun mu anne?
1: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
0: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
1: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
0: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın.
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın. Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.

0: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
1: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
0: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
0: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
0: Aynen öyle.
1: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
0: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
2: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Ay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydun mu hatun? Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: hocam.
1: Baba.
2: Ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
2: Siz kimsiniz?
0: Hocam, benim karın Fatma.
1: Baba.
2: Baba mı? Başım.
0: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
1: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
2: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
2: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
1: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime ha? Şok ha? Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
1: Sonra da ölmüş.
2: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Köle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
1: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
2: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım. Bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha? Eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin. Biraz daha.
0: Yeter, yeter. Kadri çek ipi. Ne?
1: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
2: Bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
1: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Gül yabani!
1: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi-ciufi e coșe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Hı? Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan, Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Hı? Hı? Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba...

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Tufi'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Tufi'nin.
4: Tufi değil, Tufi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chucky dayanıksız.
0: Tufi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarıyla işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim. Harikayım. Süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil kubbe.

Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış.

yere koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Güzel havalarda abdesti şadırvanda almaya bayılıyorum.
2: Ben de. Oh, serin serin.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam.
3: Ne yapıyorsunuz bakalım?
2: Abdest alıyoruz hocam.
3: Salihciğim, muslukta sorun mu var?
2: Yok hocam, canavar gibi maşallah.
3: O zaman biraz kısalım mı? İsraf olmasın.
2: İsraf mı?
3: Evet.
2: Abdest alırken mi?
3: Evet.
2: Ama hocam, abdest alırken israf mı olur?
3: Olmaz mı hiç? Aynı soruyu Peygamber Efendimiz'e de sormuşlar. Peygamber Efendimiz de nehir kenarından abdest alıyor olsanız bile suyu israf etmeyin buyurmuş.
2: Ya ben de abdesti ne kadar çok suyla alırsak o kadar çok sevap kazanırız sanıyordum.
3: Amacın güzelmiş ama esas sevabı her şeyi kararında yaparak kazanabiliriz.
0: Ne demişler? Sevapta galip, israfta mülayim ol.
2: Kesin demişlerdir.
3: Hadi abdestinizi aldıysanız camiye geçelim. Namazdan sonra konuşacaklarımız var. Nedir bu?
0: Bir anahtar. Ama çok eski sanırım. Biraz değişik.
2: Bence sır nerenin anahtarı olduğuyla ilgili. Yanılıyor muyum hocam?
3: Yanılmıyorsun Selim. Hemen çözdüm mevzuyu. Eski bir anahtar ama çok lezzetli bir yere açılıyor dedi Tahsin amca.
2: Lezzetli mi?
3: Hem de nasıl. Kimler geliyor?
0: Geliyor! Düşürme sakın! Ve basket! Galip'ten muhteşem bir ikilik!
2: Burada atan değil, tutan önemli Galip. Bir kaleci gibi yakalıyorum fark ettiysen.
0: Bal gibi Salih, ben böyle kayısı yemedim.
2: Yemeği bırak da toplamaya bak Galip. Hep birlikte yiyeceğiz, unuttun mu?
0: Unutmadım ama öyle güzel görünüyor ki doyamadım. Galip'ten bir üçlük.

0: bunu. Fazlasına gerek yok. İsraf olmasın.
1: Evet. Zaten birçok çeşit var. Hangi birini yiyeceğiz?
2: Hepsini.
1: Sakin ol Ali.
2: Ağaca çıkalım. Ağaca çıkalım. Cemile abla lütfen.
1: Tehlikeli olabilir Ali. Biz zaten yetişebiliyoruz.
2: Ama ya. Ben hiç toplayamadım ki. Ne olur bir tanecik koparıp ineyim. Ne olur.
0: İyi madem. Dikkatli ol ama. Ben de sana yardım edeyim.
2: Yaşasın. Hadi hemen çıkar beni.
0: Efendim.
2: Selim abicim. Bana yardım edebilir misin lütfen?
0: Geç hadi.
1: Ali, bastığın yere dikkat et, tamam mı?
0: Hadi artık, kopar bir tane.
2: Tamam.
3: Evet, kirazlar hazır. Gelin çocuklar. Ne oldu? Bir sorun mu var yoksa?
4: Gitti tişört.
2: Gitti koyu sular.
3: Geçmiş olsun Salih. Tişört için üzgünüm. Gitmiş olabilir ama kayısılar için her şey bitmiş sayılmaz.
2: Ezildiler ama hocam.
3: Olsun. Çekirdekler bizimle.
2: Size ne oldu böyle?
1: Ali şeftali ağacını silkeledi.
0: E'si altında biz vardık. Hepsi kafamıza indi.
3: Geçmiş olsun size de.
1: Birçok şeftali de ezildi. Boşa gitti hocam.
3: Üzülme Cemile. Poşeti bana ver. Hadi siz temizlenin önce. Tahsin amcadan Allah razı olsun. Camimizin en devamlı cemaati olan çocuklara benden küçük bir ikram olsun dedi.
0: Tahsin amcam ya. Gidince biz de teşekkür etmeliyiz.
2: Tabii. Ne demişler? Şükürde galip, teşekkürde mülayim ol.
0: He galip he.
3: Evet gençler. Sıra geldi ortalığı toplayıp şifreleri saklamaya.
5: Şifre mi?
3: Evet.
2: Hocam, bütün işlemler tamam. Sıra geldi şifreyi açıklamaya.
3: İşte burada.
2: Şifre demiştiniz hocam.
3: Bütün meyve çekirdekleri ve tohumlar bir şifre olarak yaratılmıştır çocuklar. Allah küçücük çekirdeğin içine kocaman ağacın şifresini saklamıştır. Ve çekirdeklerin şifresini yalnızca toprak anlar.
0: Çok esrarengiz.
3: Şimdi çocuklar, bu lezzetli meyvelerden her zaman yiyebilmek için bu şifreleri toprağın bağrına göndermemiz lazım ki israf olmasın. Çekirdek ve tohumların sadece %35'lik kısmı toprakla buluşabiliyormuş. Bu da kalan kısmın israf olduğu anlamına geliyor.
2: Buna dur demeliyiz hocam.
3: Diyeceğiz Galip. İşte bunun için hazırlık yaptık. Toprağı tohumla buluşturmak için tohum topları yapacağız çocuklar.
1: Hadi

0: Elinize sağlık çocuklar. Bu tohum toplarını şimdi kurumaya bırakacağız. Tahsin amca daha sonra bize getirecek. Biz de doğa gezilerimizde uygun yerlere bırakacağız. Nasıl?
1: Muhteşem hocam. Demek ki tohumlar çöp değilmiş. Allah'ın bize emanetleriymiş.
2: Vay Salih, çok iyi anlattın kardeşim.
0: Her emanet yerine teslim edilir. Hadi bakalım, şimdi sıra sizi ailelerinize teslim etmede.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
1: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.

0: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
3: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
4: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
0: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
0: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
0: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
1: Evet.
3: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
0: Evet.
3: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
3: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz, değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
3: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
0: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
3: Hah, evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
3: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesine ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
3: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
3: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
4: Bobo!
3: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
0: Çitleri!
3: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.
0: Son soruyu ben sorabilir miyim?
2: Elbette küçüğüm.
0: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
5: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
0: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
3: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
0: Hey, yaşasın! Hey, dikkat balonu! Çok zor yarış oldu. Berabere bitti sonu. Lay lay lay, dikkat balonu!

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kuvvet doğar.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar. Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh.

yöntem de işe yaramadı. Baguyla Degu. Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Selamünaleyküm.
6: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
7: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
6: Ha?
8: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Ben burada hasta yatıyorum. Temel amcam ve Eymen bahçede eğleniyorlar. Ne zamandır yanıma gelmiyorlar.

0: Temel amca, Asya ne zaman iyileşir?
1: Neden sordun? Çok mu üzüldün Asya'ya?
0: Hem üzüldüm hem de onunla oynamayı özledim.
1: Benim düşünceli çocuğum. Asya'nın bir an önce iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Doktora götürdün. İlaçlarını da kullanıyor. Başka ne yapabiliriz ki?
1: Sence?
0: İyileşmeyi ne hızlandırır ki?
1: Üç şey daha sayabilir misin bana iyileşmeyi hızlandıran?
0: Dua etmek.
1: Aferin. İki kaldı.
0: Bitki çayı olabilir mi?
1: Bravo. Onu da bildin. Şimdi toplayacağımız bazı bitkilerle ona bitki çayı hazırlayacağız.
0: Peki üçüncü nedir? Bulamadım.
1: Ziyaret.
0: Ziyaret mi?
1: Elbette. Hasta ziyareti morali düzeltir. Morali iyi olan insanlar da daha hızlı iyileşir.
0: Harika. Bunu bilmiyordum ben.
1: Hadi bakalım. Hem bitki çayı için biraz bitki toplayalım, hem de Asya'ya hediye etmek için güzel çiçekler toplayalım.
0: Tamam Temel amca.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Biz geldik.
1: Geçmiş olsun Asya.
2: Siz.
0: Neden şaşırdın?
2: Beni unuttunuz sandım.
1: Unutur muyuz hiç? Saatlerdir sana bitki çayı yapmak ve çiçek toplamak için uğraştık.
2: Ben de sandım ki.
0: Önemli değil Asya'cığım. Yanlış anlamışsın. Hepsi bu. Biz de sana ziyarete gelelim dedik.
1: Al bakalım.
2: Çok güzeller.
1: Bak Temel amca, iyileşmeye başladı bile.

0: İnci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana.
2: Harika.
0: Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
3: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
4: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
5: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
6: Zeki, öyle bir ülke yok.
5: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
4: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
5: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
7: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
5: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
7: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
5: He, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
0: İşte bu ağaç.
5: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
2: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
5: Saçma.
2: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
5: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
5: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
5: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
5: Birinci oldum ya.
7: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
5: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela, ya da ev, araba.
8: O kadar uçma istersen ha.
6: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
0: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
5: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
5: Tamam. O iş bende. Tabii.

0: Bir dakika. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
1: İlk hak çocukların.
2: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş. Hı.
0: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
1: Al bakalım.
3: Anneanne bu harika.
4: Eline sağlık anneanne.
1: Afiyet olsun.
5: Çok lezzetli.
1: Buyur bey.
2: Eline sağlık sultanım.
6: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
6: Çok güzel olmuş anne.
1: Al bakalım senin de canın çekti.
0: Arkadaş gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
1: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
0: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
1: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
0: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
4: Hadi bakalım şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
0: Saçma. O zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
4: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
0: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
4: Bak Zeki'cim dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir. Dişlerin çürür.
0: Ablacığım sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir. Çelik asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar yetiş ağlar.
4: Ne oldu?
7: Abla çok acı ya.
4: Of dişin çürümüş Zeki.
2: Dedik ama dinleyen kim?
6: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
0: Abla! Kurtar beni abla!
4: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
7: Ay, abla tadı çok kötü buradan.
4: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf sen de biraz sarımsak getir oğlum.
5: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusufcuğum bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuzcuğum sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekicim, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan enişten benim. Harikasın. Haşlar yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvaklara atladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın! Sefa, iyi misin?
1: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
1: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havani'ne, Havani'ne.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva anne.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
4: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
0: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
0: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
1: Garip abi niye gelmedi ki?
4: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
1: Ama bizim de işimiz var.
3: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
1: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
5: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
1: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
3: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
4: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
1: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
3: Olur mu kızım öyle şey?
6: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
7: Nasıl yani?
6: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
8: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
7: Ya.
6: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
3: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
4: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmezdi mi?
3: Hoppala.
4: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
3: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah?
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir, bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kere taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
4: Ha? Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşını. Daha iyice değil mi?
3: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.

0: bunlar olmuyordu, bu oluyor. Ne? Hı? Hı? Bu zaten tertemiz.
1: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, hı? Sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
2: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
2: Ketçap?
0: Tabii ki.
2: Buyur dayı.
1: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
1: Buyur dayıcığım.
0: Şey... Bu biraz fazla olmadı mı?
2: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
1: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
2: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
1: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
1: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
1: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
1: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
1: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
2: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
2: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
1: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de 2 kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Murat'cığım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo, Zemzemci.

0: Bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'amete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
3: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
3: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
3: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
3: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
3: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
3: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
3: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
0: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
3: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
1: Bana da öyle geldi.
0: Gidelim o zaman.
3: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
0: Miniciye yetişmeliyim.
3: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
0: Nereye geldik böyle?
3: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
1: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: şerikele kelebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerikelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Abi, harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de kız öğrenciler isterim. Kız öğrenciler. Harika oldu abi.
1: Şimdi tamam oldu.
0: Tamam olmasına... 5, 14, 102 süs var abi.
1: Öyle bir sayı yok Cemre.
0: Benim okuma yazma ve saymam yok abi. Ama her renk el işi kağıdım var. Ve hepsinden süs yapabilirsin. Sana güveniyorum.
1: Masaldan okulunda bu kadar süse ne gerek var Cemre?
0: Ne gerek yok abi? Anaokulu burası. Büyük abi okulu değil. Bebeğim okulunu çok sevsin istiyorum.
1: Çocuklar öğretmenlerini sevince okulu da severler. Canımın içi.
0: Ya, o zaman bebeğim beni çok sevdiğine göre okulunu da çok sevecek.
1: Elbette.
0: Abi, bu süslemeler zaten benim okulu sevmem için.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Sen çok iyi bir öğrenci olacaksın canımın içi. Ama neyin eksik biliyor musun? Önlüğün yok.
1: Yok daha neler. Ben dikiş falan dikemem Cemre.
0: Önlüğü annem dikti. Merak etme abi. İşte şimdi oldu.
1: Bence de oldu bu iş.
0: Evet. Ha? Şimdi sıra vazodaki güllere geldi.
1: Hangi güllere?
0: Masamdaki vazo için yapacağın güllere.
1: Al sana bir saksı dolusu gül.
0: Masaldan okuluma gerçek gül mü getirdin abi? Ellerime dikenler mi batsın?
1: Hayır. Böylesinden mi istersin diye soruyorum.
0: Evet, aynen böyle abi.
1: Al bakalım, benden bakarak yap.
0: Abi, öğretmen benim, sen değilsin.
1: Tamam işte, sen öğrenmeden nasıl öğreteceksin?
0: Sen de öğren, sen de öğret çocuğum.
1: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik durabilsin diye.
0: Şu şekilde iyice sıkıştırıyoruz. Dik dursun diye.
1: Şöyle de yaprağı yaptık mı? Dalı hazır.
0: Dalı hazır.
2: Selamın aleyküm.
0: Aleykümselam dede.
2: İşte yazı tahtan da hazır.
0: Hey! Yazı tahtası! Ama yazı tahtası olmaz dedi. Ben yazmayı bilmiyorum ki.
2: Yazı tahtası olur mu cimcime? Resim tahtası bu.
0: Resim tahtası mı?
2: Evet.
0: Kıpkırmızı bir elma. Vay, kocaman bir çilek.
1: Karpuz yap dede.
0: Ay, canım da tam karpuz çekiyordu.
2: Evladım, boyadan yapılma karpuz.
0: Ama öyle güzel çiziyorsun ki dede, yiyesim geldi.
2: Pekala. Al sana manzara resmi.
0: Aa, hep okulumun deniz manzarası olsun istemiştim.
2: Hep. Bunca yıl.
0: Evet, küçüklüğümden beri. Ama gülmekler bitti. Şimdi iş zamanı.
1: İşler de bitti Cemre. Al sana bir de met gül.
0: Bayraksız okul olur mu abi?
1: Doğru. Hemen evdeki bayrağı getireyim.
0: Gerçek bayrak olmaz. Onu da masaldan yapmalıyız. Kırmızı ve beyaz. Bunlardan çabucak yaparız bayrağımızı.
1: O iş öyle kolay değil Cemre. Her şey masaldan olur ama bayrak olmaz.
2: Ay yaşa evlat. Her ne için olursa olsun bayrağı en doğru haliyle yapacağız.
0: Ay ve yıldız yapsak yetmez mi?
1: Yetmez. Ay ve yıldız kolay konmadı o bayrağın üstüne. Biz de emek vereceğiz.
2: Berhudaro.
0: Çok güzel olacak ama, değil mi?
1: Bayrağımız zaten güzel.

0: Cemre Hanım.
1: Teşekkür ederim dede bey.
2: İyi dersler Cemre öğretmenim.
1: Teşekkür ederim abi bey. Merhaba yavrucuğum. Şimdi dersimize başlıyoruz.
0: Masaldan okul da pek güzel oldu.
2: Fazla güzel olmadı mı dede?
0: O ne demekmiş?
2: Okul dediğin eğitim öğretim yeridir. Bu kadar süse ne gerek var?
0: Süslemeden kasıt yalnızca mekanı güzelleştirmek değildir evlat. Mekanın dört duvar olduğunu unutturmak, mekanda hazır bulunan kişiye değerli olduğunu hissettirmek, o mekandaki faaliyetin ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekmek içindir.
2: O zaman camileri de bu sebeple mi en güzel şekilde süslüyoruz?
0: Elbette. Ve biliyor musun? Ecdat her zaman ilim meclislerine ibadet meclisleri kadar özen göstermişlerdir.
2: Sahiden mi?
0: Bazı medreseler vardır ki içinde bulunduğu şehrin en güzel camii kadar özenle inşa edilmişlerdir.
2: Ya keşke o medreselerden birini görebilseydik.
0: Şükür ki en güzellerinden birini hala görebiliriz.
2: Sahiden mi?
0: Evet evlat.
2: Rota belirlendi.
0: Gök medrese. Hı?
2: Gök medrese mi? Vay, ismi bile çok havalı dede.
0: İlahi çocuk.

0: Dede, bu nasıl okul? Masallardan fırlamış gibi.
1: Evet, öyle.
0: Şu çiniler de gerçekten de gökyüzünden süzülüp inmiş sanki.
1: Hay yaşa. İsmi de zaten gök rengindeki çinilerden alıyor.
0: Çok mantıklı. Kim yaptırmış peki bu masaldan medreseyi?
1: Medrese 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında vezir sahip ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
0: Gıyaseddin Keyhüsrev. Bu Osmanlı Sultanı değil galiba dede.
1: Dikkatin fevkalade. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev bir Anadolu Selçuklu Sultanı evlat.
0: Selçuklular. Sultan Alparslan bize Anadolu'nun kapılarını açmıştı değil mi?
1: Evet. Ne kutlu bir komutan.
0: Tıpkı bize İstanbul'un kapılarını açan Sultan Fatih gibi. Osmanlı'dan önce olduğuna göre bu medrese çok eskidir.
1: Öyle zaten. Bir göz alıcı medrese 1271 yılında inşa edilmiş.
0: Hala ayakta olması ne güzel. Göz alıcı demekle neyi kastettiğini anladım dede. Şu güzelliğe bakmaktan gözümü alamıyorum.
1: Bu muhteşem girişe taç kapı deniyor. Adından da anlaşılacağı üzere yapının ana giriş kapısı. Gel bakalım evlat. İçeride de görecek daha nice güzellikler var.
0: Böylesi yoktur dede.
1: Senin büyük büyük deden Evliya Çelebi de öyle diyor biliyor musun?
0: Ya ne diyor Evliya dedem?
1: Bu çini süslemeler için benzeri bir daha asla yapılamaz diyor.
0: Galiba Evliya dedem biraz abartmış.
1: İlahi çocuk.
0: Her şey Allah'ın takdirindedir.
1: Elbette evlat. Elbette.
0: Oo. Ne kadar çok oda var.
1: Onlar derslikler. Üst katlarda da hocaların odaları bulunurmuş eskiden. Buradan da mescide geçiliyor.
0: Oo, kim bilir mescitte ne güzellikler göreceğiz.
1: Kim bilir?
0: Tam tahmin ettiğim gibi. Muhteşem bir mihrap.
1: Burada yazılan ayetleri okumak biraz zor tabii.
0: Burada ayet mi yazılı?
1: Evet evlat. Mozaik çinilerle buraya Ayetül Kürsi nakşedilmiş.
0: Ya.
1: Bu Kufi adı verilen farklı bir yazı stili. O nedenle harfleri seçmek biraz zor. Ama çok güzel görünüyor değil mi?
0: Gerçekten çok değişik ve çok güzel. Aman Allah'ım. Buraya da kubbe diye gök kubbeyi kondurmuşlar.
1: Ay yaşa.
0: Dede, ne düşündüm biliyor musun?

0: Şöyle evlat.
1: 40 yıl düşünsem böyle güzel bir okul hayal edemezdim. Galiba bizim Cemre masaldan okulunu tasarlarken Selçuklu dedelerinden ilham almış.
0: Yaşa. Çok doğru söyledin evlat.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?

0: Koş da yakalayalım. Ne oldu, su mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?
1: Ah.

0: Pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet.

0: yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı hı. Hı hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
1: Ne olmuş?
0: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
2: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
0: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
1: Hakkı baba, üzülme.
2: Ne? Nasıl yani?
0: Hakkı baba, iyi misin?
1: Hadi Hakkı baba, gidelim. Hey! Hakkı baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı baba.
2: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
1: O nasıl laf Hakkı baba? Mümin müminin yardımına koşmalı elbette.
2: Eyvallah.
1: Peki sebebi neymiş Hakkı baba?
2: Emin?
1: Emin mi? Nasıl yani?
2: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
1: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
2: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
1: Peki konuşsak?
2: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
1: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
2: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
1: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı baba?
2: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
1: Kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
1: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
2: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
2: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
3: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse. Ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet, varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk.

0: Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
2: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
3: İyi ki kaldın.
4: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zekri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: ışınlanma cihazı.
1: Hangisini seçsem acaba? Hangisini? İşte bu. Köper! Köper! Duymuyor Köper!
2: Ne oldu Lila? Müzik keyfi yapıyordum.
1: Sana çok güzel bir haberim var.
2: Neymiş? Hadi söyle.
1: Annem uyumadan önce bize hikaye okuyacak.
2: Hikaye mi? Hayır. Ben kitaplardan çok hoşlanmıyorum.
1: Ama çok eğlenceli. Hadi gelsene.
2: Hayır. Müzik dinleyip uyuyacağım.
1: Sen bilirsin Kıpır.
3: İncilerim, bugün sizler için hikaye okuyacağım.
4: Yaşasın! Kitaplara bayılırım.
2: Neden kitapları bu kadar eğlenceli bulduğunuzu anlamıyorum.
3: Kıpır, bir şey mi söyledin?
2: Öğretmenim. Kitap okumak veya dinlemek neden bu kadar önemli ki? Daha eğlenceli oyunlar oynayabiliriz bence.
3: Çünkü kitaplar hayal gücümüzü geliştirir. Bizi başka maceralara götürür.
5: Odamızın içindeyken bile kendimizi bazen buzullarda, bazen gizemli bir mağarada buluruz.
2: O nasıl oluyor ki?
3: Hayal ederek. Şimdi gözlerinizi kapatın ve beni dinleyin. Bir zamanlar çiftçilik yapan bir köpek balığı varmış. Hikayeyi dinlerken hayal kurun incilerim.
6: Bu tarlayı sürmem gerekiyor. Bu kadar işi nasıl bitireceğim?
3: Çiftçi köpek balığının yanına diğer köylü arkadaşları Pof ve Kıtır gelir.
2: Kıtır benim!
4: Pof da benim!
3: Pof ve Kıtır arkadaşları çiftçi köpek balığına yardım etmeye karar verir.
6: Bana yardım ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tarlayı önce kazmamız gerekecek.
3: Pof ve Kıtır kazmayı toprağa vurur ama o da ne?
2: Ne? Ne? O ne ki? Okumaya devam eder misiniz öğretmenim?
3: Toprağın altından üzerinde kırmızı renkli düğmesi olan bir cihaz çıkar.
2: Bu düğme ne işe yarıyor acaba?
4: Dur Kıtır! Basma!
6: Ben de çok merak ettim ama.
5: Nereye gittiler?
3: Kıtır, Pof ve çiftçi balık bir anda kendilerini bir nehirde bulurlar.
2: Burası bir nehir!
6: İnanamıyorum! Nehirler tatlı sulardır ve biz tatlı sularda nasıl yüzebiliriz ki?
1: Sahi öğretmenim, tuzlu su balıkları nasıl oluyor da tatlı suda yüzebiliyor ki?
3: Masal kitaplarında her şey mümkün olabilir.
2: Bu harika!
3: Kıtır, Pof ve çiftçi balık aniden bir ses duyar.
1: İmdat! İmdat!
4: Burada birileri var!
1: Yardım istiyorlar!
6: Bataklık!
5: Yardım edin!
6: İşte oldu!
4: Teşekkürler.
5: Asıl biz teşekkür ederiz. Sizler birer kahramansınız.
1: Nehirde geziyorduk. Birden bataklığa saplandık. İyi ki geldiniz.
6: Ama artık dönmemiz gerek.
5: Durun. Bu akşam nehrimizde eğlence var. Sizler de katılın.
6: Neden olmasın?
3: O günden sonra Kıtır, çiftçi ve Pof deniz deniz, okyanus okyanus, nehir nehir gezdiler. Diğer balıkların kahramanı oldular.
2: Sonra nereye gittiler öğretmenim?
3: O ikinci kitabın hikayesi.
2: Bu akşam annemden ikinci kitabı okumasını isteyeceğim.
3: Gördün mü Kıpır? Kitaplar bizi diyar diyar gezdirir. Nerede olursak olalım, kitabın kapağını açtığımızda macera dolu bir dünyaya adım atarız.
2: Artık kitapları çok seviyorum.

0: Chuff, chuff! Chuff, chuff, chuff, chuff! Huh?
1: Huh?
2: Geldim, geldim, yetiştim.
3: Hoş geldin yengeç. Biz de seni bekliyorduk. Trenin kalkmasına tam bir saat var.
2: Yetişiriz, yetişiriz. Daha önce Kuzey Denizi gezisine katılmıştım yavru balıklar. O zamanlar çok gençtim tabii.
3: Hı? Aa, olamaz. Bilet almayı unuttuk.
2: Biz hallederiz öğretmen hanım. Siz devam edin. Kıtpır ve Puk, siz de bana eşlik eder misiniz?
4: Elbette.
5: Sıra sıra vagonlar.
6: Yengeç Kıtpır ve Puk hala gelmedi.
3: Trenin kalkmasına yarım saat var. Yetiş.

0: Akıntı mı geliyor?
1: Evet. Sakın tutun.
2: Ama nereye?
3: Acaba da ki?
0: Çünkü ben hava yastığı oldum. Yengeç. Yengeç.
3: İşte kuma batmış.
4: Nereye düştük böyle?
3: Kuzey Denizi trenine yetişemeyeceğiz.
4: Sakin olun yavru balıklar. Burada eski bir rehber bulunuyor.
0: Hani nerede?
3: Puf! Yengeç kendinden bahsediyor.
4: Evet, ben eskiden rehberdim. Yönleri iyi bilirim.
0: Yönler derken?
4: Yönleri yolumuzu bulmak için kullanırız. Kuzey, güney, doğu ve batı.
0: Aa, trenimiz kuzeye doğru gidecekti.
4: İşte anahtar kelime. Kuzey yönünü bulursak gideceğimiz yolu bulmuş oluruz.
3: Ama nasıl?
4: Yosunlar. Ağaçların dibindeki yosunlar genelde kuzeyi gösterir.
3: Şu taraftan.

0: vardı. Yosunların yönünü göremiyoruz.
1: Güneş batıdan batar gider, doğudan çıkar gelir. Bakın.
0: Aa, ta buradan ayı ve yıldızları görüyorum.
2: Ben de bakayım. Aa, şu yıldız ne kadar da parlak.
1: Çünkü o kuzey yıldızı.
0: Adı kuzey yıldızıysa kuzey yönünü gösteriyor olmalı.
1: Haklısın Zeki Balık. Bu taraftan gidiyoruz.
3: Yolculuk nereye? Tren gidiyor kuzeye. Seninle gidelim güneye. Haydi haydi gel benimle.

0: Trene giriş biletlerinizi hazırlayın incilerim. Galiba yengeç, kıpır ve puf yetişemeyecek.
1: Süper! Yengeç ve puf!
0: Hadi daha hızlı yüzün.
2: Hadi az kaldı, yüzün!
3: Çok şükür yetiştik.
2: Aa, biletler! Biletler!
4: Benimki de yok.
5: İşte biletler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla

doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera

0: Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
1: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
2: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
0: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra...

Sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
1: Hı?
0: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya. Aslında fena fikir değil.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerine herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba...

0: Karagöz. Görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın Karagöz'üm.
1: Ha, şimdi anladım.

0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
2: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
2: Hay Allah senden razı olsun Karagözlü.
1: Senden de Harun abi.
2: Şimdi de bakalım, kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha, Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacıvat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeye.

Mi? Karagöz? Allah Allah! Yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz! Bekle!

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 박열! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 유물처는 허세 보르다! 열! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박! 박!
1: 아시지 린네미 vatandaşlar! En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En

0: güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
1: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Hı? Şaban amca, ha? Bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, hı? Var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı, hı, da kapatamam. Hı. Bir sürü müşteri gelecek.
0: Dert etme Şaban, hı, amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
1: Furkan Aklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Hı? Manavın ilk hecesi ne? Ma. Hı? Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
0: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin. Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
0: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, ha? Bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
0: Harika fikir.
4: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
4: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
0: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence. Benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
5: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
4: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Niye yaptın, hı, bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
0: Hı. Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin, hı, arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla, hı, hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp, hı, yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Hı.
2: Hadi o zaman.
0: Yumurcalı! Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
0: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
7: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
0: Elma var ama gelmene gerek yok.
7: O ne demek?
0: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
7: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzecim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
8: Hemen tartıyorum.
0: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür. Hı?
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
0: Aa!

0: dükkanı, buyurun.
1: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti.
0: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
1: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
4: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
7: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
8: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
4: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
4: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
7: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
4: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
7: Ne?
4: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
7: Ay,
0: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
4: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
6: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
4: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz, sen kasaya geç.
4: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
3: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
9: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En az

0: yerdik.
1: Ah. İstediğin muz olsun azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
0: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Net çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik. Bir

0: kilitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Son dersimiz matematik.
1: Birinci oldum, yaşasın. O zaman aklımdan ben tutarım.
2: Tamam.
1: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
1: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım. Kaç ayaklı? 4. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
1: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı.
4: Kedi!
1: Değil. Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
0: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
1: Evet, yumuşacık.
3: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
1: Değil.
0: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
4: Zürafa diyeceğim ama.
1: Ya, benim tuttuğum hayvan kısacık.
4: Çok zor tutmuşsun abla.
0: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
0: En sevdiği yiyecek.
1: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
4: Biliriz artık mecburen.
1: Havuç.
3: Tavşan.
1: Evet, tavşan. Bildiniz.
4: Ha? Hı? Kim acaba?
1: Kim o?
0: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
1: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay, güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım, haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
0: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
1: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah, bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
1: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla?
1: Hala?
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
0: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
1: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
1: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
0: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
0: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
0: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
1: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
0: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
1: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
1: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
1: Zil sesi çıkarabilirim.
0: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
1: Hadi içeride konuşalım.
4: Hadi koş.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
5: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
5: Yahu, nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
0: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
5: Yok aman, ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
0: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
0: O şeyde o.
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
0: O da.
3: Hikaye kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
5: Ay, ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
5: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
5: Adem koşma.
0: Gitti bile.
5: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
0: İnşallah abla, inşallah.
1: Zır zır.
4: Alo.
1: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
1: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
1: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
1: Telefonu beğendin mi?
4: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
1: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
1: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.

0: Chat. Baba, o ne?
1: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
1: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
2: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
1: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
2: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
1: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
1: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
1: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha?
2: Ben de çekeyim, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
2: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim?
2: Ben de.
1: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
2: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
2: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
0: Acele et.
2: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
0: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
3: Hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: şarkı kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: Yamak.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şafim.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci. Neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet, sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
4: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
4: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
4: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
4: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.

0: Biz de birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar. Durun. Hey Allah'ım. Boşuna telaş ediyorlar.
2: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
3: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
3: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
2: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Hmm, telaşlı görünüyorlar.
3: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
2: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
5: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh, daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
4: Gittik. Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
5: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
4: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
5: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
6: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
2: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
7: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
6: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
8: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
4: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
8: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
8: Hayır, çocuklar durun sadece.
4: hani başka taş yağmıyor?
8: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
5: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
8: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
5: Hey!
6: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
2: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
8: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
5: Çok eğlenceli.
9: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
5: Tamam, anladım.
2: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum

0: içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
1: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Farklı alanda boy göstermektedir. Bakın, az önce antik bir şehrin nasıl akvaryuma döndüğünü.

0: Nei, Moby Dick. Veibasjonen er løs. Den er sånn scenario du har.
1: Og bedene sine. Årene med den gitte.
0: Anise. Senden er den çıktın Uhay.
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okulla geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gel git yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir.
0: Karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay.

En zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırdı bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Akşam eve dönerken alırım.

0: Elim kuşmuşu.
1: Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar.

0: Hop, bir, iki, üç, dört.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum. Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı anne?
2: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
2: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
2: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
2: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa.

0: arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta, yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan, onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar.

0: Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
0: Ben bakarım.
2: Ne çabuk hazırlandın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen yer.

0: Mesela her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur yara.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta yara, şifa ve lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
4: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet Muhtar Bey.
4: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
5: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
2: Garip abi.
3: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de.

nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş.

0: orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş. Günlerce çalışmış, didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi, şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır, bekliyorum.
0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, koş. Ne oluyor?
1: Bu ses. Kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko ko kudunum mu?
0: Ha yür uyu mu şu
1: yarın sınav var.
0: Biliyorum akşam okurum inşallah.
1: Profesör, yeni

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni!

0: karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: iş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştim.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman.

0: Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caraca, Jan! Adi ama! Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız, Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu benim dava defterim.

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam!
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek değildi, o dostundu.
0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
3: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
3: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
3: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
3: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
4: Yardım edin.
0: O da nesi?
4: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
5: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
3: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
1: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
1: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
6: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
1: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Chuffy. İsteyerek olmadı.

Hayırdır inşallah? Ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli Bilbo'du sesi.
3: Ah!

0: misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
1: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
1: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık hurda oyuncaklarımızı hiçbir şey... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyoruz ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

çabuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: ship. Sadece bana gıcık bu köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Mustafa camide buluşalım dedi ama hala gelmedi.
2: İnşallah kötü bir şey yoktur. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Tek sıkıntı var şu an, hava soğukmuş. Annem üzerine hırka al demişti.
0: Ve sen almadın.
2: Maalesef.
0: Oysa tedbirde galip, sağlıkta mülayim olmalıyız arkadaşlar. Bir de anne sözü dinlemeliyiz.
2: Haklısın kardeşim.
3: Selam gençlik.
0: Aleykümselam.
3: Hayırdır? Neden toplandınız bakayım?
0: İşte bunu açıklayacak adam geliyor. Selamın aleyküm arkadaşlar.
4: Aleykümselam.
0: Nerede kaldın?
5: Ancak gelebildim. Kusura bakmayın, beklettim sizi de.
0: Önemli değil kardeşim. Bir sorun yoktur inşallah.
5: Arkadaşlar bir sorun var ama hep birlikte çözebiliriz bence.
3: Anlatsana.
5: Kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Çıkışta birkaç direkte mama boruları gördüm. Hepsi kirlenmiş. İçleri pis su ve çöple dolmuş. Şöyle bir dolaşayım dedim. Çoğu kırılmış ve kullanılmaz durumda.
3: Olamaz. Gerçekten mi?
5: Maalesef.
3: Elimizde mama var. Ama şimdi yeni mama kaplarını nasıl alacağız?
0: İlle de yeni kap almak zorunda değiliz bence.
5: Haklısın. Hem sokak hayvanları hem kuşlar için parklara yem ve mama bırakabiliriz.
3: Havalar daha da soğumadan bir plan yapmalıyız o zaman.
4: Aynen.

0: herkes görev yerinde olsun. Anlaştık mı?
1: Hayır. Ben de geleceğim.
0: Tamam, benimlesin.
1: Rüzgar daha da artacak gibi. Acele etmeliyiz.
2: Evet, hadi.

0: diyorduk.
1: Evet, Galip'in kocaman açılan ağzını görmeliydiniz.
0: Senin ağzın da görülmeye değerdi.
2: Bütün yemler, mamalar ziyan oldu gitti.
0: Yanlış günde çıktık. Boşa dememişler. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
1: Ya Selim.
0: Efendim kardeşim.
1: Bu deyimi nereden biliyorsun? Uydurdun mu yoksa? İtiraf et.
0: Atalarımız düşünmüş, güzel güzel söylemiş. Ben Galip miyim? Neden hazır varken yenisini uydurmaya çalışayım?
1: Ho ho ho ho ho. Aman ne komik. Bir gün benim sözlerimin de dilden dile dolaştığına şahit olacaksınız.
3: Yok daha neler. Atışta Galip, tutuşta mülayim ol Galip.
1: Hiç olmadı Cemile, kusura bakma. Galip mülayim tarzı başka bir şey. Bu değil.
2: Arkadaşlar, konumuza dönebilir miyiz? Farkındaysanız bir arpa boyu yol alamadık.
1: Bütün arpalarımızı rüzgar aldı. Haklısın.
0: Salih, ya senin bu deyimlerle aran hiç düzelmeyecek mi?
1: Yine ne oldu ki?
0: Sonra konuşalım kardeşim.
1: Evet, işimizi tamamlayamadık. Hepimiz kızgınız ama.
4: Hayrola gençler? Sizi kim kızdırdı bakayım?
5: Rüzgar!
4: Demek öyle. Rüzgar bugün size biraz zorluk çıkarmış. Ama mutlaka önemli bir işi vardır.
1: Nasıl yani hocam? Rüzgarın işi mi olur?
4: Olmaz mı? En çok rüzgarın işi vardır hem de. E işi çok olunca acelesi oluyor demek. Hızla esiyor. Bakın çocuklar, Amazon ormanlarını duymuşsunuzdur.
5: Evet.
4: Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Zaten yağmur ormanı diye bilinir.
2: Aynı zamanda da dünyanın akciğerleri.
4: Evet, çok fazla oksijen üretiyor. Ve bunu sahip olduğu uçsuz bucaksız ormanlarla yapıyor. Ama bunu yaparken neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Kuma.
3: Kuma mı?
4: Evet, hem de çöldeki kuma.
0: Yağmur ormanında kum yoktur ki hocam.
4: Yok tabii. Dünyanın en büyük ormanlık alanında kum ne arasın?
1: Ormanda yoksa bu kum nereden gelecek hocam?
4: Sahra çölünden.
2: Ama hocam Amazon ormanları nereye? Sahra çölü nereye? Nasıl gelecek ki?
4: İşte ben de bunu bekliyordum. Düşünün bakalım. 5000 kilometre uzaktan kum tanelerini Amazon ormanlarına kim ya da ne getirebilir?
5: Rüzgar!
4: Tebrikler. Doğru cevap. Bir de tek işi bu değil tabii. Yağmur bulutlarını sürmek, denizdeki yelkenlileri yüzdürmek, enerji üretmek, tatlı tatlı esip bizleri serinletmek.
1: Şimdi anladım rüzgarın işini. Biz de rüzgara boşuna kızdık. Oysa çok meşgulmüş.
4: Peygamber Efendimiz rüzgara kötü söz söylemeyin buyuruyor. Çünkü Allah onu ne için yaratmışsa onu yapıyor.
0: Atalarımız boşuna dememiş hocam. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu.
4: İşte bu. Rüzgarla didişmeye gerek yok. Muhtemelen o kazanacaktır.
1: İlimde Galip, bilgide mülayim. Bu kadar güzel anlatılırdı hocam, sağ olun.
4: Bu arada imam odasında şu poşeti buldum. Sizden birine ait olabilir mi?
3: Aa, benim poşetim hocam. Dün getirmiştim. Köyden geldi. Herkes yesin diye getirmiştim. Odada unutmuşum.
4: O zaman buyurun bakalım.
2: Aa, muşmula.
1: Hayır, ne muşmulası? Töngel bu. Arkadaşlar, ikisi de değil. Bunlara beş bıyık denir.
0: Yok daha neler.
3: Muşmula bunlar arkadaşlar. Selim haklı.
0: Bilin bakalım bu ne?
1: Ne?
0: Bu bir de...

0: Ama size demeyeyim.
1: Söyle de öğrenelim. Neymiş bu komik deyim?
0: Muş mu da suratlı?
2: İlahi Selim. Aferin, çok iyi oldu bu. Daha da unutmayız bu deyimi. Ben de tekerlemesini söyleyeyim de ismini öğrenelim. Muşmula suratlı beş bıyık, hadi dön gel artık.
0: Aa, hepsi onun adı o zaman.
2: Aynen öyle. Her yörede farklı adı var. Ama hepsi aynı şeyden söz ediyor. Biz küçükken bir yandan muşmula yer, bir yandan bu tekerlemeyi söylerdik.
3: Muşmula suratlı beş bıyık.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav,
4: cacık,
5: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
4: Okul.
5: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz ben?

0: siz?
1: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
2: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir...

0: kimsenin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
1: O da doğru.
2: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
3: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
0: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
3: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
0: Dahası tamamen ücretsiz.
2: Tam bir hayır hareketi.
1: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
6: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
3: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
5: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
8: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
0: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
3: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
12: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
13: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
2: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
1: Tek bir eksik var.
2: Okul mu?
1: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
0: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
6: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
14: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
6: Size de malzeme verdik.
2: Ne oluyor bunları?
6: Bana gülüyorlar.
2: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
6: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
2: Neyse, konuştun mu babanla?
6: Evet, bugün haber gelir inşallah.
2: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.
6: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır.
6: Sadece para değil,
2: bilgi de paylaşılır.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız. Yardımcı bana. Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu emir hedef.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Hı?
2: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
2: Evet Afsa. Allah'a emanet ol.

0: 动。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın!

0: Lemmy! Lemmy! Okula bana lazım Lemmy. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
1: Ha? P-A-E?
0: Evet.
1: P-E-E.
0: Olmaz Lemmy. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
1: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemmy. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemmy! Ah, biliyorum, biliyorum.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
0: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? İyi.
0: Dur Ani, tamam anlaşmıştık. Ah,

0: mi? Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Hı?

0: Aha. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enid koştu da koştu. Sonra da elime iz sürdü.
2: Dur bakalım Yera. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Padişahgah'ta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kızım.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar saydın Miço.
0: Doğru ya saydın. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben miçoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: bulduk Elif.
1: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
0: Ne güzel. Güle güle harca.
1: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan...
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş. Bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacım bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek

0: bakmış oğluna ve ona...
1: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Can aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Can da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
1: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Can'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
1: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Can kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Can satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
4: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
4: Birçoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
3: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
3: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

nedoru, itzaki betzpunu.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bon, Vettel.
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
2: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
2: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
2: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa...
2: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
2: Hayır.
3: Kim o zaman?
2: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
2: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
2: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: 침대. 야칼라돈 아마 예맥 전화번호 딜레 잘 전화번호 야칼라돈.
1: 아빠, 산재 부세팝 이제 오비작마.
0: 인샬라. 바칸 심데.

0: Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
2: Çocuklar, ne haber?
3: Dayı!
4: İmdat! Abla! Esir alandan imdat! Yardım edin!
5: Zeki, ne yaptın yine?
2: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişte ya.
1: Yiyeceklerimizi aldı.
6: Hem de izin almadan.
2: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Sağ mı?
0: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
2: Tabii.
1: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
2: Ya ne denirmiş?
1: Ne denir anne?
7: Buna parazit yaşam denir oğlum.
2: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
7: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
2: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptığım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
8: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
9: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
7: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
5: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
6: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
2: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
6: Tabii.
2: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Hey!

0: Ne oldu sincap efendi? Bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere kondukları.

0: Yazında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
2: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
2: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
2: O zaman beni yakalamayın ya.
0: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
4: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
2: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. Parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları. Kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: fatta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago. Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı.

0: Go. Go.
1: Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et.
2: Go. Go. Go. Go.

Yine Hagu ve müthiş çabası. E tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim. Sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nene, buyur.
4: Bu garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk. Ay, nineyi uyaracaktı, kendimiz oturduk. Ay. Sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
4: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.

0: Hay Allah!
1: Olamaz!
0: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
2: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
1: Hayır!

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: usta, farkındayım usta.
1: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
0: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
2: Aa, bakın, havaninenin ışığı yanıyor.
3: Anne, uğrayalım mı?
1: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: etmezdi. Yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
0: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bakacan anne! Aynısı, aynısı!
2: Evet garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay!
0: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.